Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş, Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıptiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat

veren tek eş o olmuş. O Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

فعقروها فقال تمت

لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan

yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir

0: eyle, affeyle.
1: Ruhunu affeyle.
2: Burası Yıldız Efendim.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

وأهل التقوى وأهل المغفرة.

ماشاءالله. الله أكبر.

Masha'Allah.

inshallah.

Thank you.

One.

That's your mom. That's your mom.

0: بارك الله فيك.
1: Mm-hmm.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm,

öter bülbüllerin ahu can kuşu. Maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان

به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق

بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي.

0: söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan. Onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey medayin şehri, titreyerek uyan. İstihrabatta yanan ateşlere son emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

kadın geçer beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberi

Peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen, Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura, sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

De bizde anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok bizde.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Bulmam seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nur-i şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im. Yetiş.

ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين

العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف

جميعا ومثله معه

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: kavram bizde, kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok, yok bizde.
1: Yıldız efendim.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ım, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum.

0: Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, herhangi birimize en iyi Müslümandan iyi Müslümana doğru bir sıralama yap. İyilik standardını belirle. Mesela burada biz ne kadar insansak, herkes yaptığı şeyleri söylesin. Şu ameli, bu ameli, bunu yaptık. Sonunda bu yapılan şeyleri bir tanemiz bu şu kadarlık Müslüman, bu kadarlık Müslüman diye değerlendirsin. İyilik değerlendirmesi yapacağımız bir ölçüm koysak, en iyi Müslümanımız veya iyi Müslümanımız, biraz daha iyi Müslümanımız neye göre belirlenir? Cevap: namaza, oruca, Kur'an okumaya, hafızlığa, hacca gitmeye, genç yaşta umre yapmaya, say, cihada, ne biliyorsak, işte bunlardan kimde ne kadar varsa ona o kadar puan, buna bu kadar puan. En iyi Müslümanlığımıza ait, kaliteli Müslümanlığımıza ait amellerimiz ilmuhal kitaplarında yazan şeylerdir hep. Bu ümmetin ilk asrında böyle değildi. En iyi Müslüman sorusuna verilen cevap, hacca kaç yaşında gitti, kaç yaşında hafız oldu sorularının cevapları değildi. Kaç kişinin İslam'a girmesine sebep oldun soruluyordu. Allah'a davette hangi noktadasın? Senin elinle hidayete eren insan sayısı kaç kişi? Bu ilk asrın sonuna kadar, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 90 sene sonrasına kadar böyle devam etti. Bir hummalı çalışma oldu. Nasıl hummalı ama? Nefes almıyorlar. Kaç kişi kurt, kaç köy Müslüman oldu? Hangi şehir Müslüman oldu? Elinizdeki broşürün 4. sayfasının sonunda bir harita var. O haritaya dönerseniz bu hummalı yoğun çalışmayı nasıl başardıklarını görürsünüz. Bu haritada kardeşler, Medine-i Münevvere'yi esas alınız. Medine-i Münevvere'nin de bulunduğu oradaki Arap Yarımadası hemen hemen tamamına yakın bölümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye hicretinden 10 sene sonraki dönemde tamamen İslamlaştırıldı, fethedildi elhamdülillah. Sonra ilk fetih hareketi İran'a doğru görüyorsunuz. Hazreti Ömer'in döneminde İran fethedildi. İkinci fetih hareketi Şam ve Bağdat bölgesine yine Hazreti Ömer'in döneminde. Hazreti Osman'ın döneminde Özbekistan sınırlarına kadar, Kabul mesela, bugünkü Afganistan'ın mazlum ve mağdur Afganistan'ın baş şehri Kabul'e ulaşıldı. Hazreti Osman demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki 15-16 sene demek. Çok uzun bir zaman değil. Ondan sonra yine Hazreti Osman döneminde Şam'dan Kıbrıs'ı görüyorsunuz. Çok yakın bir

mesafede Kıbrıs'a ulaşıldı. Hazreti Muaviye hususi gemiler yaptırarak Kıbrıs'ı fethetti. Efendimiz Aleyhisselam'ın halalarından bir tanesi de kadın bir mücahide olarak o fetih hareketine katıldı. Yine Hazreti Ömer döneminde Medine'den Amr ibn As radıyallahu anh'ın çıkarttığı orduyla ta Mısır topraklarına kadar gelindi. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın döneminde o Mısır'dan bugünkü Libya sınırlarına kadar gelindi. Ashab-ı kiram başta olmak üzere tabi'in neslinin de burada tabi, yani sahabenin çocuklarının veya sahabenin dizinin dibine oturma şerefine ermiş olan o ikinci mübarek neslin de bu akıl almaz gayreti var. Bir yandan çıplak ayak, yalın ayak, karınları aç, başları açık, öyle gidiyorlar. Medine'den çıkıyor herkes. Kimi işte İran tarafına, kimi Özbekistan tarafına bir yere gidiyor. Bir köyde oturuyor. Onlara abdest öğretiyor. Kimini dövüyorlar, kimini kovuyorlar. Yani bir cümle kullanacağım. O cümleyi eğer hata ediyorsam Allah mağfiret eylesin, ama anlaşılması için söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

aç, çıplak, sefil İslamiyet'i bir kişiye daha ulaştıracaklar. Onların o haliyle 3000-4000 kilometre yol kat ederek, dağlardan, vadilerden, bilmediği yolla, dil bilmiyorlar bir de bak kardeşim, kendi dillerinden başka dil bilmiyorlar. İslamiyet'i anlatmaya gidiyor, Rumca bilmiyor. Rum toprağına İslamiyet anlatmaya gidiyor, işaretle, namaz kılarak konuşmaya çalışıyor. Yani her biri İsrailoğullarının on binlerce peygamberi oldu. Öyle bir peygamber gibi dolaştılar. Aç, sefil ve geriden çocuklarına bir miras da bırakmadılar. Gelirken Medine'ye geri gelen pek olmadı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz veda hutbesini 120 bine yakın sahabi dinledi. Mekke-i Mükerreme'de, Arafat'ta. Bu 120 bin sahabiden arkadaşlar, Medine'de gömülü olan 5000 kişi yok. Ama Şam'da gömülü 10.000 kişi var. Sadece Şam'da. Sadece Şam'da. Sadece Şam'da. Halep'te, Basra'da filan belli. Tamamı dağıldılar. Böyle bir peygamber heyecanıyla, Allah onlardan razı olsun. Nasıl unuturuz? Antakya'ya onlar geldiler de İslamiyet'in tohumunu ektiler. Hazreti Ömer zamanında Antakya'ya gelindi. Antakya'da tohum ekildi. Bizans çok güçlü olduğu için o zamanlar, yani fazla bir çalışma yapılamadı ama İslamiyet'in çekirdeklerini Antakya'ya koydular. Allah onlardan razı olsun. O çekirdek büyüdü, büyüdü, büyüdü. İstanbul'a kadar elhamdülillah geldi. Hocam Abdülfettah Ebu Gudde'nin böyle mübarek bir gecede rahmetle anılmasına vesile olmak istiyorum. Bir gün İstanbul'da bulunduğu bir zamanda son asrın muhaddislerinden bir tanesi dedi ki, ya Nurettin sen nerelisin dedi. Trabzonluyum dedim. Neresi orası dedi. Tarif ettim. Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz'in kenarında bir şehir falan. Ben bilmiyor zannettim. Güzel harita gibi tarif ettim böyle. İyi, iyi dedi. Aradan böyle 1-2 saat geçti. Başka konulara girdik, çıktık. Dedi ki, sana bir soru soracağım dedi. Osmanlı padişahlarından en çok kimi seviyorsun sen dedi. Dedim bizde herkes Sultan Fatih'i sever dedi. Niye dedi? Dedim peygamber müjdesine nail olmak kaç kişiye nail olmuş aleyhissalatü vesselam. Dedi seninki nankörlük dedi. Olmaz öyle dedi. Niye dedim? Dedi herkes dedi Fatih'i, İstanbul'u fethetti. Ne mutlu o komutana diye müjdeye erdiği için herkes seviyor. Peygamberi sevdiğini herkes sever. Fatih Trabzon'u fethetti. Dedelerin o sayede Hristiyanlıktan kurtuldu. Sen iki kere sevmen lazım dedi. Allah rahmet eylesin. Hiç o baptan düşünmemiştim ben. Hakikaten yani evet, Fatih Mehmet olmasa Fatih Ahmet'i gönderecekti. Allah birini gönderecekti ama nasip oldu. Aşağı yukarı 52 günde Edirne'den Trabzon'a gitmiş ordusuyla. Gemiyle de değil, yürüyerek at üzerinde ve oraları fethedip elhamdülillah mollaları, dervişleri bırakarak İslamiyet'in orada gelişmesine, neşrüne, mabulmasına vesile olmuş. Allah rahmet eylesin. Bu heyecanı ashab-ı kiramın özellikle bir hatıramı da zikrederek başlamış olmak istedim. Bu heyecanı arkadaşlar bugün İstanbul'da ezan okunan bir sonuca ulaştı. Bu heyecan sayesinde Mısır'da ezan okunuyor. Bu heyecan sayesinde İran'da ezan okunuyor. Bugün eğer Allahu Ekber diyorsa yeryüzünün büyük bir bölümünde Hindistan'a. Mesela arkadaşlar Hindistan'ı haritada düşünün. Hicri 93'te Hindistan'a girildi. Ve orduyla girilmedi. Kumaş satın almak için gidildi. Kumaş satın almaya giden sahabiler ve tabi'i çocukları, ki mesela 50 sene önce de, İslamiyet'ten önce de gidip oradan kumaş alıyorlardı, ticaret yapıyorlardı. Onları tanıyordu insanlar. Yine kumaş almaya gittiler. Ya dün tanıdığımız bu adamlar, bu ne oldu size, ne değişti sizde filan sorusu esnasında, o bir önceki mal almaya gittiklerindeki adamlar, bir sonra Müslüman olduktan sonra mal almaya gidinceki gösterdikleri ahlak, tevazu, yalan söylemeden alışveriş etme kapasitesi, Hindistan'da bugün 210 milyon Müslüman oldu arkadaşlar. Muhteşem bir şey.

Yani bir örneğini bulmak çok zor bunun insanlık tarihinde. İşte bu gördüğünüz harita arkadaşlar, şu en son, biraz sonra konuşacağız, Fransa'nın Lyon şehrinde duruyor ok. Yani Paris'e 100 kilometre noktada duruyor şu anda. Özbekistan, Kabul sınırları aşılmış. Şu gördüğünüz haritadan sadece Türkiye'nin Antakya kısmı olan bölümünü çıkarın. Akdeniz'inde böyle Akdeniz'i de çıkarın. O Fransa denen yerden Akdeniz üzerinden gelin, Özbekistan'dan aşağı doğru inin, İran'ın dışında Habeşistan bölgesinden yukarı çıkın. Bakın kaç ülke var orada şu anda. Bunların tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatının üzerinden 90 sene geçmeden İslamlaştı arkadaşlar. 90 sene o zamanki şartlarda, yani bir at uçsa ne kadar mesafe kat edecek? Ordu ne demek o zaman? Bir mücahit bir ata biniyor, şanslı mücahitse, değilse deveye binecek. Biniyor, 2 ay mı yol, 2 aylık suyu, içeceği, yiyeceği, çamaşırı, deterjanı, cep telefonu, yedek şarj aleti falan hepsi orada. Hepsi o hayvanın üzerinde. Yiyorsun, içiyorsun, mola veriyorsun, gece gidemiyorsun, gece kaybolma tehlikem var, yön bulamıyorsun. Güneş lazım yön bulabilmen için. Gece mola veriyorsun. Sadece sabah namazına gidiyorsun. Bu arada cemaatle namazlar kılındığı için 2 saat, 3 saat abdest alınıyor, namaz kılınıyor, molası veriliyor. Gidiyorsun. Bu fetih hareketi arkadaşlar. Kıyamete kadar kim la ilahe illallah demek şerefiyle şereflendiyse ashab-ı kiramı minnet içinde anmalıdır. Ne mutlu bize, Resulullah'ın ümmeti olduk. Bu Resulullah'ın cesedinin bulunduğu Medine'yi terk etmem deyip orada hacılar gibi Kur'an okusalardı böyle. Ayıp bir iş mi yapmış olacaklardı? Ne güzel, Medine'den ayrılmak istemiyorlar işte. Ne mübarek iş. Peygamberin mescidinden çıkılır mı hiç? Ama öyle yapmadılar. O mescidi hasretlerine bastılar. O mescidin aşkıyla kavruldukları halde o mescitten binlerce kilometre uzak yollara gittiler. Bir kişi Müslüman olsun diye onların himmeti ve gayreti, heyecanını Allah beğendi. Bir kişi, 10 kişi, 100 kişi değil, milyarlar, işte asırlardan beri onların ayak bastığı, namaz öğrettiği, oruç öğrettiği, Kur'an öğrettiği insanlar, onların çocukları, onların çocukları, onların çocukları İslamiyet öğreniyorlar, öğretiyorlar. Kardeşler, bizde kural kesin. Bir Müslümanın İmanına vesile olan, birisinin namaz kılmasına vesile olan, birisinin Kur'an öğrenmesine vesile olan, onun yaptığı bütün sevapları onun sevabından fazla olarak alıyor mu almıyor mu? Alıyor. Onun öğrettiklerinin sevaplarını alıyor mu almıyor mu? Birisi birinci şahsa öğretti. O 2, o 3, o 4, o 8, 20, 30, 50. şahsa kadar gitti bu. 50. şahıs namaz kılarken İlk namazı öğreten birinci şahıs bu sevabı alıyor mu almıyor mu? Bütün bu sevap

öğretti. Çünkü Bilal'i o öğretti. Çünkü Abdullah İbni Mesud'u o öğretti. Abdullah İbni Mesud gitti Küfe'de insanlara öğretti. Küfe'de İbrahim Neha'i öğrendi İbni Mesud'dan. O Ebu Hanife'ye öğretti. Ebu Hanife talebe yetiştirdi. Burada yatsı namazı kıldık biz. Ama ona gelinceye kadar filan hoca, filan hoca, filan hoca, filan hoca, herkes payını aldı. Şimdi ben Ahmet'e öğrettim. Ahmet'in sevabı Ahmet'in zaten. Onu öğrettim diye kıldığı namazdan bana geliyor. Benim namazım, bir de onun kıldığı namaz toplanıyor. Bana öğreten hocaya geçiyor. Onun namazıyla üç oluyor. Onun namazı, onun namazı, onun namazı geriye doğru. Elhamdülillah. İşte ashab-ı kiram Medine'de oturup Resulullah'ın ayak bastığı yerden ben ayrılmam deselerdi. Bugün biz burada Müslümanlık diye bir dini tarih kitaplarından ya öğrenecektik ya öğrenmeyecektik. Hatta arkadaşlar hatırlıyor olmanız lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh ümmeti Muhammed'in başı olduğu gün ashab-ı kiramın büyüklerinin Medine'den çıkmasını yasaklamıştı. Bedir ehli Medine'yi terk edemez demişti. Resmen kısıtlama bu. Hak hukuk kısıtlaması. Niye böyle yaptı? Ya herkes cihada gidiyor, Medine'yi boşalttınız dedi. Biz kiminle burada istişare edeceğiz? Ne heyecan var ki devlet başkanı Medine'de zorla kanunla tutuyor adamları. Kanunla Medine'de kalacaksınız diyor. Halbuki insan rüşvet verip gider umreye, değil mi? Bizim anlayışımıza göre ama. İşte bu heyecan arkadaşlar. Büyük bir arzuları vardı ashab-ı kiramın. Bir kişinin imanına vesile olacak. O sayede cennete garanti gireceklerdi. Çoğuna Efendimiz Aleyhisselam sen cennetliksin dediği halde ganimet yakalamaya çalıştılar. Bu ganimeti yakalamak istediler. Bir de arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa Hendek muharebesi esnasında iki büyük canlı hedef gösterdi ashab-ı kirama. Ümmetinin İran'ı ve Bizans'ı fethetmesini istediğini işaret etti. Ve bu fetihlerin de çok yakın olacağını söyledi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh döneminde İran fethedildi. Yani bütün ashab-ı kiram sevinçten ağladılar. Fethedildi, zenginlik geldi filan, o da değil. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hayalini gerçekleştirdik dediler. İsterlerdi ki sağlığında olsun bu. Zaten benim sağlığımda olacak diye bir şey buyurmamıştı. Ama sağlığında olmadı. Ashab-ı kiram onun vefatından sadece 4 sene sonra İran'ı fethettiler. 4 sene sonra. Medine sevinçten ağlayan insanlarla doldu. Sonra ikinci büyük hedef Bizans. Yani Konstantiniyye, bugünkü İstanbul bulunduğumuz yerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bizans hayalinin nereden kaynaklandığını da çok iyi biliyorlardı. Çünkü bir defasında biliyorsunuz Bizans Roma devletinin uzantısı ve küçük Roma, büyük Roma diye. Mesela İtalya o zamanki isimlendirmeyle asıl Roma veya büyük Roma. İstanbul, Konstantiniyye'de işte mezhep farklılığından dolayı şu bu yönden ayrılmış. İkinci Roma'sı onların. Yani Hristiyanlığın ana üssü ve ikinci üssü gibi bir nokta bu İstanbul ve Roma. Sahabe böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah işte buyuruyorsunuz ki Konstantiniyye'yi muhakkak ümmetim fethedecek. Konstantiniyye iki tane. Biri Büyük Konstantiniyye, biri Küçük Konstantiniyye. Yani bir İstanbul var, bir de İtalya var manasında. Bu soruya cevap olarak buyurmuş ki, önce küçüğü, sonra büyüğü buyurmuş. Böylece gösterdiği hedef bütün Avrupa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bütün Avrupa'yı hedef gösteriyor. Yani İstanbul, İlk hedefi Küçük Konstantiniyye, Küçük Roma, Büyük Roma'ya gidildiğinde inşallah bütün Avrupa çizmesinden, ayağından yakalanmış oluyor. Şimdi ashab-ı kiram bu hedefi gördüler. İşte Halid bin Zeyd radıyallahu anh Eyüp'te olduğunu zannediyoruz, tahmin ediyoruz. Eyüp'te değilse Ali Beyköy'dedir. Ali Beyköy'de değilse Kemerburgaz'ın oralardadır. Yani oralarda. Oralarda Allah şefaatine nail eylesin.

Niye geldiler? Mesela ilk İslam ordusu İstanbul sınırlarına Halife Yezid zamanında geldi. Yezid Muaviye'nin oğlu olduğuna göre, yani 48-50 hicret, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 40 sene sonra bu fetih bize nasip olsun diye koşuşturmalar başladı. Daha sonra Süleyman bin Abdülmelik zamanında, o da 85 yıl sonraya tekabül ediyor, fetih orduları yine İstanbul surlarının üzerine geldi. Bir yıl bu surların etrafında çoğu sahabe ve tabi olan ordu bekledi. Fetih gerçekleşmedi ama ashab-ı kiram kavruluyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anh vardı, hilafeti döneminde şöyle bir plan yapmış. Şimdi haritaya tekrar bakarsanız, şimdi o zaman da zannediyorum sekreteri böyle bir harita getirmiş onun önüne. Bu harita da yaptığı incelemede. Nerede harita bulduğunu da bilmiyorum tabii. Nereden anladılar dünyayı? Bazı insanlar arkadaşlar haritadan bile anlamıyor. Bazıları da haritayı görmeden de çok şey anlıyorlar. Hazreti Osman şöyle bir plan yapmış. Demiş ki arkadaşlar, İstanbul yani Konstantiniyye Resulullah'ın hayali aleyhissalatü vesselam. Biz bunu fethetmemiz lazım. Ancak şimdi Medine'den 3500 kilometre çıkıp gidiyorsun. Diyor ki Hazreti Osman, yahu diyor, bunların dindaşları arkada büyük bir ordu oluşturuyorlar. Yani İspanya, Fransa, Almanya vesaire filan İstanbul'a, biz buradan ne kadar kalabalık ordu gönderirsek gönderelim, biz 2 ayda gideceğiz. 3 günde onlar ordu yığacak oraya. Şöyle bir plan yapmış. Biz Akdeniz'i Afrika'dan dolaşalım. Fransa vesaire üzerinden dağıta dağıta gidelim. İstanbul'u arkadan bitirelim. Arkası bitince buradan küçük bir birlikle fethederiz, iş biter diye düşünmüş. Osman İbni Affan radıyallahu anh bugünden tam 1415 sene önce arkadaşlar. Hesabla 1405 sene önce Hicri takvimde. Böyle bir plan yapmış. Bu plan nereye kadar gerçekleşti? Medine'den çıkardığı ordu Libya denen yazı yazan yere kadar geldi onun sağlığında. Sonra geçen dersimizde konuştuğumuz gibi Osman İbni Affan radıyallahu anh son 5 senesinde bu tip çalışmaları yapmaya fırsat bulamadı. Yoğun fitne dönemi geçirildiği için ordular Libya sınırında kaldı. Osman İbni Affan'dan sonra gelen dönemde de Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem damadı, 4. halifemiz, 5 sene kadar o da ümmeti Muhammed'in başında kaldı. Fakat hiçbir fetih hareketi yapmak doğru dürüst nasip olmadı. Çünkü Osman İbni Affan'ın ölümüyle başlayan fitne, şehadetiyle başlayan fitne katlana katlana devam ettiği için nihayetinde de bildiğimiz gibi Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şehit edildi bir sabah namazı esnasında. Dolayısıyla Ali bin Ebi Talib de nasip olmadı. Ondan da bir 15-20 sene sonrasına kadar bu fitne atmosferi hiç durmadığı için veya hep artarak işte Hazreti Hüseyin'in şehadeti vesaire gibi olaylarla büyüyerek devam ettiği için yine fetih, yani bu büyüme hareketi müyesser olmadı. Ama hala sahabeden sağ olanlar var. Nitekim göreceğiz. Yani biraz sonra İspanya'ya geçen 4 tane sahabi var. O aşkla öyle devam ediyorlar. Resulullah'ın hayali gerçek. İspanya'dan yürüyerek gidecek, İstanbul'a gelecek, İstanbul'u fethedecek. Değil. O yolda ölecek. Gerçekleşti. Onun öyle bir derdi yok zaten. O orada onu Allah görsün istiyor. Önemli olan onun için Allah'ın onu nerede gördüğü. O da biliyor ki ulan yürüyerek, uçakla bile gitsen 10-15 yerde mola vermen lazım buralarda yani. Uçakla bile tur atılacak bir yer değil buralar. Ama melekler onun ruhunu nerede kabzetmiş olacaklar? İstanbul'a dolaşmaya çıktığı, yani İstanbul'u fethetmek için Avrupa'yı arkasından dolaşmaya karar verdiği yerde. Ki arkadaşlar, şu Mısır'dan, Libya'dan sonraki yerler bir kaplanın bile yürüyemeyeceği kadar vahşi çöldür hep.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Resulullah'ın hayali gerçek. İspanya'dan yürüyerek gidecek, İstanbul'a gelecek, İstanbul'u fethedecek. Değil. O yolda ölecek. Gerçekleştirdi, gerçekleşti. Onun öyle bir derdi yok zaten. O orada onu Allah görsün istiyor. Önemli olan onun için Allah'ın onu nerede gördüğü. O da biliyor ki ulan yürüyerek, uçakla bile gitsen 10-15 yerde mola vermen lazım buralarda yani. Uçakla bile tur atılacak bir yer değil buralar. Ama melekler onun ruhunu nerede kabzetmiş olacaklar? İstanbul'a dolaşmaya çıktığı, yani İstanbul'u fethetmek için Avrupa'yı arkasından dolaşmaya karar verdiği yerde. Ki arkadaşlar, şu Mısır'dan, Libya'dan sonraki yerler bir kaplanın bile yürüyemeyeceği kadar vahşi çöldür hep. Altında petrol olmaktan başka hiçbir değeri yok. Çöl. Buraları at ve deve üstünde gittiler. Şimdi deve ile gittiler diyoruz ya, atla gidenler daha şanslı zannediyoruz. Küçük bir matematik hesabı öğreteyim size. At saatte kaç kilometre gider? Diyelim 10 kilometre gider. Deve 3 kilometre gider. Böyle 3'te 1'i kadar hemen hemen. Atla giden mi şanslı çölde, deve ile giden mi? Niye? Ya dayanamadığı yerde su molası veriliyor zaten arkadaşlar. Hiçbiri şanssız değil, hiçbiri şanslı değil. Çünkü devenin standardıyla gidiyordu. İster ata bin, ister tanga bin. Bir şey değişmiyor ki. Sen hızlı gitsen bile ordudan kopamıyorsun ki. Devenin standardına göre gidiyorsun. Çocukla yürüyen bir adam, ayağı 80 santim açılsa ne olur, 10 santim açılsa ne olur? Çocuk ne kadar gidiyorsa o kadar gideceksin. Bu şartlarda gittiler. Allah onlardan razı olsun. Dert ne? Birisinin Müslümanlığını kurtaracaklar, birisinin imanını kurtaracaklar. Allah onları bu yolda görecek. Dertleri o. Şehit olmak da değil hedefleri. Beni Allah böyle görsün yeter. Nerede ölürse ölecek. Çünkü çoğu, mesela Halid bin Zeyd radıyallahu anh gibiler, dert oldular komutanların başına. Hasta, 84 yaşında İstanbul'a geliyorsun sen. SSK hastanesi de o zaman da mı vardı? Nereye geliyordu bilmiyorum işte. Herhalde muayeneye falan İstanbul'a gelmiştir. Büyük insan arkadaşlar, meşhur bir Arap sözü var. İza kânetin nüfusi kibaran te'ibbet fî murâdiye leçsâmu. İnsanın kafası büyük oldu mu ayakları çok yorulur onun diyor. Kafa büyük. Git bitmiyor ki kafa. Ayak yoruluyor. Kafa hala çalışıyor. Yani kafan ayağından daha akıllı oldu mu ayak perişan oluyor. Allah bu mücahit, bu milyarlarca insanın imanına vesile olan kullarından razı olsun. Bizleri de şefaatine nail eylesin. Osman radıyallahu anh vefat etti. Hayal Libya'da kaldı. Ondan sonra Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh zamanında yürümedi. Emeviler devraldılar. Onların zamanında bir 15-20 sene fitne büyüdü. Abdülmelik bin Mervan zamanında, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin 50. senelerinden itibaren diye böyle kaba bir rakam kullanalım. Yeniden fetih canlanması başladı. Yeniden hareket başladı. Ömer bin Abdülaziz diye bir isimden sürekli söz ediyoruz. Onun babası Abdülaziz bin Mervan, o Mısır valisi oldu. Mısır şimdi de o zaman da Afrika'nın merkezi. Mısır valisi Abdülaziz Musa bin Nusayr isimli birisini bütün Afrika'daki İslam orduları başkumandanı olarak tayin etti. O da mücahit birisi, tuttu Libya'dan itibaren ta Tanca'ya kadar. Tanca, Cebeli Tarık Boğazı'ndaki Afrika'nın uç kısmı. Yani Sarıyer gibi bir yer Tanca. Tanca'ya kadar olan her yeri fethetti. O zaman Berberilik diye bir Kuzey Afrika'nın hakim kabilelerinden bir Berberi sülalesi meşhurdur. Onlarla büyük savaşlara girildi. Ve Kuzey Afrika'nın tamamına yakını fethedildi. Musa bin Nusayr başkumandan, Afrika

orduları başkumandanı o zaman, Tarık bin Ziyad isimli bir Berberi Müslüman dikkatini çekmiş. Ona demiş ki, yavrum demiş, gel bakayım bana demiş, gelmiş. Panca'da İspanya kıyılarını göstermiş. Buralara bir keşif gezisi yapar mısın demiş, yaparım demiş. Git bir bak bakayım buralar işimize yarar mı demiş. Gitmiş. Bir iki ay sonra sandalla gidiyorlar, geliyorlar işte, geri gelmiş. Buraları fethedebilir miyiz demiş. Kaç kişi vereceksin bana demiş. Sana 12 bin kişi veririm toplam demiş. Ver demiş. Şimdi haritadan izleyin arkadaşlar. Tanca'dan 12 bin kişiyle, büyük gemilerle, nükleer enerjili gemilerle filan değil, sandallarla 12 bin kişi işte. O zamanki gemi neye deniyorsa artık. Gemi neye deniyorsa. Çünkü gemicilik ilk defa Hazreti Osman döneminde başladı. Şam'da 3 tane sandal yaptı Müslümanlar Kıbrıs'ı fethetmek için. Yani gemicilik deneyimi de yok Müslümanların o günlerde. Müslümanları gemicilikte ilerleten Osmanlılardır. Hayrettin Paşalar, Piri Reisler vesaire filan denizcilikle ilgilendiler de böylece İslam tarihinde deniz hakimiyeti ya da denizlere hükümran olma, denizde kelime-i tevhid sancağı dalgalandırmak Osmanlılara mahsustur. Allah onlara da rahmet eylesin. O işi çok iyi yaptılar. Zaten Osmanlıların çökme işaretleri korsanlara gemilerini batırtmalarıyla başladı biliyorsun. Yani denizde hakimiyeti kaybedince kıtalar arası olma özelliği erimeye başladı Osmanlı Devleti'nin. Tarık bin Ziyad rahmetullahi aleyh genç bir delikanlı, 28 yaşında mı ne o zaman? İşte 12 bin kişilik, toplamı 12 bin kişi olan da Perdabey geçtiler. İspanya sınırına geçti. İspanya bir sürü devletçiklerden, işte beylikle ya da kralcıklardan oluşmuş bir küme o zaman. Becerdiler iki kral arasındaki tartışmadan istifade edip, kavgadan istifade edip bir tanesini kullandı Tarık bin Ziyad rahmetullahi aleyh. Ondan gemilerini kiraladı, bir şeyler yaptı filan. 12 bin kişiyle oraya geçtiler. Bu geçiş döneminde Musa bin Nusayr da Afrika'da aynı çalışmalara devam etti. 3 yıl sonra Musa bin Nusayr da bir zaman sonra tekrar Tarık bin Ziyad'ın bulunduğu yere geçti. 3 yıl sonra bugünkü İspanya'nın tamamı fethedildi. 3 yılda. İspanya'nın tamamı fethedildi. Fransa sınırına gelindi. Fransa sınırına gelindiğinde önemli bir sıkıntıyla karşılaşıldı. Sıkıntı şu: İspanya bugün de o zaman da Allah yarattığından beri cennet gibi bir yer. Oraya mücahit olarak giden insanlarsa çöllerden gitmişler hep. İlk defa rüzgar esiyor ve terlemiyorsun yer görmüşler. Ayağına bir ot çarpıyor, koparıp yiyorsun. Böyle şeye alışık değil onlar. Bir bakıyorlar ki bir bahçede 7-8 çeşit meyve, hurmadan başka da meyve var burada. Yani çünkü İspanya'ya Tarık bin Ziyad'ın komutasında geçen 12 bin kişi, daha sonra da bir 17 bin kişiyle beraber Musa bin Nusayr geçti. Bunların %80'i Berberi. Berberiler de işte Cezayir, Libya, oralardaki çöllerin adamları. Sahra adamı, çöl de değil, sahra adamı. Bunlar İspanya'nın bu zinetine dadandılar. Hoşlandılar. O kadar ki Tarık bin Ziyad, ki Tarık bin Ziyad'ı tarihte illa birine benzeteceksek arkadaşlar, İslam orduları kumandanı falan değil adam. Ulubatlı Hasan'ın kopyası. Yani Ulubatlı Hasan İstanbul'un fethinin sahibi mi? Ulubatlı Hasan. Hatta bazı tarihçilere göre Ulubatlı Hasan diye biri bile yok. Sembolik bir isim o. Yani Ulubatlı gibi fethin asas sahibi değil, Musa bin Nusayr planın sahibi, zamanlamayı, planı yapan. O kadar ki Musa bin Nusayr ona bir plan çizmiş. Yani İspanya'nın yarısını
3 yılda alacağız. Gerisini 3 yılda İslamlaştıra gideceğiz demiş. Bu Tarık bin Ziyad bir gitmiş bakmış ki girdiğin şehir senin oluyor. Üç yılda tamamını bitirmiş. Musa bin Nusayr İslam'daki itaatle ilgili müthiş bir örnek bu arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Tarık bin Ziyad şimdiki o Boğaz'ın adıdır mesela. Büyük bir Fatih komutan. Musa bin Nusayr karşıya geçtiğinde ordusuyla beraber başkumandan, o tabi bir alt rütbede, sana ben nereye kadar gideceksin dedim dedi, buralara kadar, sen niye gittin daha fazla diyor ve hapis cezası veriyor ona, hapsediyor ona. Yani oraları fethetmiş, krallıkları diz çöktürmüş adam hapse girmiş. Şam'dan vali halife elçi gönderiyor, affetmesi için ricada bulunuyor, affediyor. Bu sefer Tarık bin Ziyad da, yani ne yaptım da beni hapsin ya, fethedilmenin cezası bu mu filan diyor, laf dinlemedin diyor. Biz İslamlaştıra gidecektik diyor. Sen aldın gittin diyor. Bu adamları nasıl İslam'a alıştıracağız şimdi diye. Musa bin Nusayr daha kafalı bir adam. Öbürü de ya Allah ipini koparmış bir at gidiyor. Allah ikisine de rahmet eylesin. İmanına vesile oldukları insan sayısı kadar rahmet eylesin. Müthiş bir hizmet. Ama benim kafama takılan enteresan şeylerden birisi Musa bin Nusayr'daki devlet ciddiyetidir. Halbuki ulan Tarık, Allah razı olsun senden be, 5 dedik 10 yaptın demiyor. İtaat etmedin sen diyor ve hapis cezası veriyor. Yani bu çok önemli bir şey. Aksi takdirde her aklına gelen canın sıkıldığı yeri fethet, böyle şey olur mu ya diye düşünüyor. Ama her halükarda halife müdahale ettiği için kavga bitti. Hatta halife bile Şam'da ne yapıyorsunuz siz, buraları nasıl böyle idare edeceğiz diye ikisini bu sefer Şam'a geri çekmiş. 3 yıl üzerine dönün gelin Şam'a diye haber göndermiş. Oraya da başka bir vali tayin etmişler. Yani o Tarık bin Ziyad'a kızıyordu yeter bu kadar diye, halife ikisine de kızmış, gelin Şam'a demiş, geri çekmişler. Fakat kardeşler oraya girerken ki heyecan üzüm dallarına takılmış, ayva dallarına takılmış bir miktar. Ve broşürü okuduğunuzda göreceksiniz, bugün çok da hayırlı anılmayacak sonuçlara ulaşılmış. 40 yıl içinde Lyon şehrine gelinmiş. Yani Paris'e 100 kilometre gidiyor, fetih devam ediyor. Nereye bağlı? Şam'a bağlı. Şam'dan, şimdi hedef nasıl? İşte Fransa'dan öyle gelinecek, Almanya üzerinden İstanbul, Şam'la birleşilecek. Yani bugün filmde seyretse insan kalpten gider herhalde. Öyle heyecanlı bir sahne gerçekleşecek. Ama onlar durmuyor. Kaynıyorlar, Resulullah'ın bu hayali gerçekleşecek. Aleyhissalatü vesselam, böyle müthiş bir heyecan var. 40 yılda gelinen mesafe çok müthiş. Rafiki denen bir zat var. Genç, o da 40'ına gelmemiş bir delikanlı. Bir gün İspanya'daki durumu değerlendiriyor. Şöyle bir sonuç var. Şimdi hem mücahit adamlar, biz buraya niye geldik arkadaşlar? İslam'ı yaymak için geldik. Ulan niye oturuyorsunuz? Yarın bir çıkarız. Niye? Cariye bol, bahçeler müthiş. Bir bakıyorsun böyle mis gibi havalar, deniz esiyor, Akdeniz bir yandan, okyanus bir yandan, böyle mis gibi bir yer. Bir ikincisi, geçmiş kültürü olan bir yer. Korsan bir millet. Gemici, korsan millet İspanyollar. Her gittikleri yerden çala çala kendileri zengin olmuşlar. Yani çaldıkları toprakları, gemi parçalarını, ganimetleri Müslümanlar gelip onlardan aldılar. Ve büyük bir İslamlaşma süreci var. Burada Allah'ın hikmetlerine müdahale edenler hep sonunda pişman olmuştur arkadaşlar. Bir de Hristiyanlar sulu bir Müslümanlık oluşturmuşlar. Lan nasıl olsa bunlar devleti ele geçirdi. Nasıl İslam'a giriliyor sizde? La ilahe illallah diyerek. La ilahe illallah. La bir daha de bir daha. La ilahe illallah. Karısı Müslüman, kendi Müslüman. Bunlar şimdi kendileri korsancılık yapıp işgal ettikleri yerlerde herkesi öldürüyorlar ya. Bunlar da yarın bizi öldürecek diye merak ediyorlar. Bu sefer eğitilememiş ve üzerinde hükümranlık kurulması zor bir kalabalık İslam nüfusu çıkmış ortaya. Şimdi oraya
mesela 1 milyonsa İspanya'nın nüfusu, 50 bin kişisin sen. Ordun 50 bin kişi. Hadi Afrika'dan şuradan buradan Müslümanlar geldiler, 100 bin. Yani onda bir nüfussun sen orada. Gerisi de Müslüman ama. Fakat bu Müslümanlar senin gibi Medine görmüş insanlar

değil. Bu Müslümanlar oldum. Tamam abi. Ver kağıdımı alıyor gidiyor. Öyle bir Müslüman. Kağıt üzerinde Müslüman. Oy verir gibi İslam'a oy vermiş. İşte referandumda İslam çıkmış. Böyle bir sonuç var. Şimdi bu arada hilafet merkezinin aynı sıkıntısı Özbekistan tarafında var. İran'da Şiiler yeni yeni Şiiliğin sistemini kurmaya çalışıyorlar. Mecusilik sönmemiş hala. Hazreti Ömer'in söndürdüğü ateşin küllerinden közler filan çıkıyor. Yani sadece Endülüs değil, 2000 öğretmen tayin et İslam'ı öğretsinler. Endülüs, yani İspanya, sonra Müslümanlar oraya Endülüs ismini verdiler. Endülüs, bugünkü sorun, ondan önceki sorun, yani ciddi bir eğitim sorunu var. Hatta Hazreti Ebubekir döneminde ne görmüştük? Arap Yarımadası'nda da bir çalkalanma var. Yani İslam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir irtidat, dinden dönme sıkıntıları geçirdi. Bu sıkıntılar esnasında ordunun ivmesi düştü. Hızı düştü İslam ordusunun. Buna rağmen Rafiki denen bir zat, Allah rahmet eylesin, değil mi? Halid İbni Velid'in yeğenlerinden Medine'ydi. Öyle bir deli dolu doldu. Büyük bir heyecanlı, yaklaşık 70 bin kişilik bir ordu kurdu. Büyük bir ordu kurdu. Bu orduyla arkadaşlar İspanya sınırından hedefimiz inşallah Konstantiniyye diye yola çıktı. Yani bir yıl içerisinde Paris'e geldiler işte. Paris'e geldiler. Paris'e geldiklerinde her biri Kurtuba gibi ve işte diğer Avrupa'nın meşhur şehirlerinden 7-8 tane şehir fethettiler. Onların ganimetlerini, zenginliklerini topladılar. Ordu bir yandan İslamlaştırarak gidiyor, bir yandan da Avrupa'nın servetini hükümranlığı altına alarak gidiyor. Avrupa'da seferberlik ilan edildi. Avrupalılar anladılar ki eğer bu Gafiki denen adam Avrupa'da bir yerde durdurulmazsa Avrupa tarihe gömülecek. Nitekim papalığın ve diğer Avrupa'daki resmi makamların yayınladığı son bildiri çok enteresan. O bildiride yani Avrupa isminin devam etmesi için son şansınız Paris'te diye böyle bir talimat veya böyle bir acıksız duygusal bildiri yayınlamışlar. Neticede bu Paris'e 100 kilometre kalan mesafede Balat denen bir meydanda Rafiki'nin ordusuyla, yani İslam Endülüs'ten gelen büyük İslam ordusuyla diğer bütün Avrupa'nın elinde taş, sopa, kılıç ne varsa herkes toplanmış. Yani son hamle, ya orada Avrupa gidecek ya Avrupa'yı kurtaracaklar savaşı yapılır. Burada arkadaşlar broşürde de ayrıntılarını göreceksiniz. Tarih 100 sene öncesine dönmüş. 100 sene önce, 104. yıldaki bir olay bu. 100 sene öncesine dönmüş ve Uhud yeniden yaşanmış orada. Şöyle bir olay olmuş. Şimdi Gafiki'nin ordusu kalabalık. Ordu nüfus olarak kalabalık. Bir de çok ganimet, depolar altın, gümüş dolu. Bunları ne yapacağız gibi bir istişareden sonra şöyle bir karar vermişler. Demişler ki 5-10 tane çadır yapalım. Bu çadırlara altınları, gümüşleri dolduralım. Bunları da arkaya koyalım. Biz önde savaşırken düşman dolaşıp mallarımızı almasın diye böyle bir plan. Yani ordu burada savaşıyor. Öbür cephe Avrupalıların cephesi. Buralara da altın, gümüşleri, hazineleri, işte kasaları falan koymuşlar. Çadırlar. 5-10 tane nöbetçi bırakmışlar orada. İlk hamle başlıyor ve Gafiki rahmetullahi aleyh bakıyor, arkadaşlar diyor, bu ordu çok ciddi, dikkat edin diyor, çok perişan, ama buna rağmen Allah-u Ekber sesiyle beraber öbür tarafın yarısını temizliyorlar, bayağı bir dağıtıyorlar. Avrupa'nın son canı da gidiyor. Bu Rafiki'nin ordusundaki Endülüslü Müslümanlardan bir grup diyor ki elhamdülillah ya, korktuğumuza değmedi diyor, gelin arkadaşlar altınları sayalım şu kasalarda diyor. Ön cepheden binlerce mücahit mücevherlerin bulunduğu çadırlara geri dönüyorlar. Rafiki de nereye gidiyorsunuz diyor. Tamam, görmüyor musun diyorlar. Bağırıyorlar Rafiki'ye, ya yeter biraz dinlenelim diyorlar. Ya etmeyin, deli misiniz siz, nereye gidiyorsunuz? Ön cepheden çıktınız. Mesela geri dediğin yer en az 1 kilometre tabii. Çadırlar 1 kilometre gidiyorlar. Can sıkıntısından mücevherleri sayacaklar orada.
diğer başka yerden, fetihten aldıkları şeyleri sayacak.

Rafiki de geri dönmüş. Diri misiniz diye bağırırken arkadan bir okla şehit düşmüş. Rafiki şehit, yani komutan, başkomutan ve 3-4 ay içerisinde 2-3 ülke fethetmiş adam. Böyle deli dolu birisi gidiyor. Allah'ın şehitlik için yarattığı bir mücahit delikanlı gidiyor. O şehit düşünce eyvah diye bir ses çıkıyor. O gittikleri çadırlara giderken aynen Uhud'da olduğu gibi Avrupalılar hepsini balık gibi yakalıyorlar ortada. O altınlar da gidiyor, ordu da gidiyor. Bunlardan canını kurtaran geri kaçıyor. Orada işte o 70 bin kişinin tamamına yakını şehit oluyor. Tamamına yakını şehit oluyor. Hazreti Osman'la beraber başlamış olan o İstanbul'a kadar gitme planı da son buluyor. Paris'e 100 kilometre kalan yerde. Allah oradaki şehitlerimize rahmet eylesin. O semt böyle taşlarla kaplı bir meydanmış. O meydandaki ölen şehitlerin anısına İslam tarihinde Balat-ı-Şüheda diye anılan bir savaş olarak kaydedilmiş kitaplara. Burada arkadaşlar hepimizin oturup banka kredilerinin ganimetlerin tarihte ve imanda nelere mal olduğunu görmemiz lazım. Şimdi o insanlar şehittirler Allah. Çünkü parçalarını bırakmadı kafirler orada. O mümin kardeşlerimiz ne kadar iyi niyetlerle yola çıktılar. Ya akşam saysan ne olur mücevhere, kazayı akşama. Sonra senin değil bunlar. Devletin malı. Ona da oradan bir pay verilecek işte mesela. İşte diyelim maaşlarına eşantiyon verilecek. Birer tane kolye verecekler onlara. En fazla alacağı bir kolye. Bir kolye. Bu Müslüman adam gidip oradan çalmaz tabii. Bakalım da neler kazandık falan böyle. Yani neye mal oldu arkadaşlar? Bugün sadece kıyamet günü. Paris İslamlaşmadı. İtalya İslamlaşmadı. Orada Hristiyan olarak ölenler, ulan sizin gafletiniz yüzünden İslam'ın bize gelmesini engellediniz deseler onlara ne olacak? Yani basit bir çadırları denetleme olayı değildi bu. Müthiş yerden şeytan yakaladı. Uhud'daki sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Farklı mıydı? Uhud'dan 100 sene sonra aynısı oldu. Aynısını bugün de yaşıyoruz. Yarın da yaşanacak. Kadın, mal, para sevgisi, şehvet sevgisi, çoluk çocuk sevgisi, arazi sevgisi. Bunlar hep insanoğlunun imtihan unsurları. Bu imtihanları geçememiş Müslümanlar veya geçti son barajda takıldı. Ümmete mal olmuş değerler oldu. Burada Balat-ı-Şüheda son o okun geldiği yer. Fetih bitti ondan sonra. O fetih bittikten sonra yaklaşık 700 sene kadar daha İspanya'da Müslümanlar kaldı. Ama ilerlemeden. İleri gidilmediği için de durduğu yerde hep eridi. Yani ümmeti Muhammed'in 850 seneye yakın zaman sahabilerin, tabilerin bulunduğu bir ordu ile fethettiği bir toprakta 800 sene ezan okunuyor ve şu anda İslam'ın hiçbir izi yok orada. Hiçbir izi yok. İstanbul'dan İslam gitmez zannedenler aklını başına almalıdırlar arkadaşlar. Gider, hiç gitmez diye bir garanti yok. Kıymetini bilmezsen alır Allah. Bizi verme. Yani seni bile atarlar cenneye. Sen kim oluyorsun? Yani Endülüs arkadaşlar böyle bugün mesela aşağıda kütüphaneye inin. Altta kütüphane var. 100 kitaptan en az 50'si Endülüs'te yazılmıştır. Tefsirinden, hadisinden, fıkhına kadar. Hepsi de başucu kitabıdır. Öyle ulu orta bir İslam şehri değil. Yani kıble Mekke'de, Medine'de olmasa 7 asır İslam orası demekti. Ve ilk dünyada kanalizasyon sistemini kuran, yol sistemini kuran Endülüs'lü Müslümanlardır. Pirinç ekmeği insanlığa öğreten Endülüs'lerdir. Müslümanlar. Yani orada müthiş bir medeniyet kurmuşlar ama ilk defa kadın şarkıcı İslam toplumunda Endülüs'te çıkmış. Hatta bir zatın güzel bir sözü var. Endülüs o gün yıkılmıştı da insanlar anlamamışlardı diyor.
kadın şarkıcı oynatma İslam toplumunda. Bundan arkadaşlar 700-800 sene önceki şeyleri anlatıyorum. İlk defa orada çıkmış. Müzik ilk defa orada haram değildir diye bir cüretle söylenmiş. Ve broşürde daha fazla bilgiler göreceksiniz. Burası yıkılmayı çoktan hak etmiş dedirten şeyler var. Mesela arkadaşlar çok enteresan ve bir de böyle yorulduk dinlenmeye vesile olsun diye okuyayım. Şimdi Ahmet bin Şuayb diye birisi var. Bakın bir vatandaş bu. Endülüs'ü yöneten 5-10 tane kral var. Endülüs çünkü bölündü. O beylik, bu beylik, dere beyliği falan bölündü. Onlardan bir tanesine vezir olmak istiyor. Vezir ne demek? Bakan. Bakan olmak istiyor. Bakan olmak istediğini söylemek için kralla görüşecek. Vatandaş bu. Hediye götürüyor. Elinde bir paket, gitmiş pastaneden yaş pasta yaptırmış. O yaş pastaya bakın şimdi. 7. sayfanın sonunda arkadaşlar. Yaş pastasında bakın neler var. 500 bin altın, 400 işlenmemiş altın lira, 200 torba gümüş külçe, buhurdanlar için kıymetli tahta, misk ve kafur, 30 parça nakışlı ipek, 5 muhteşem kaftan, 7'si beyaz Horasan tilkisinden olmak üzere 10 kürk, Irak ipeğinden 6 elbise, 48 gündüz ve 100 kadar da gece elbisesi, 100 samur kürk, 6 büyük çadır, ham ipek, altın ve gümüş işlemeli ipek, 30 yün halı, 100 namaz seccadesi, takva adam tabi yani olmaz, 15 ipek halı, 100 kadar geçit törenlerinde kullanılan zırh, 1000 kalkan, 100 bin ok, 15'i Arap atı olmak üzere 100 at, 5 katır, 40'ı erkek, 20'si kadın olmak üzere 60 köle. Kral efendiyi ziyarete gidiyor. İyi günler efendim, lütfen kabul buyurun diyor. Arkasından hediyeleri veriliyor. Efendim münasip görürseniz bakan açığınız varmış diyor. Tabi bakan oluyor bugün. Bir vatandaş bu. Bir vatandaş bu. Yani mesela yine broşüre atıflar yapıyorum. 8. sayfada göreceksiniz. 20 binden fazla saray yapılmış Kurtuba'da. Bu saraylardan kalanlar dünyanın sayılı sanat eserlerinden biri olarak gösteriliyor. Aynı dönemde cihat orduları Afrika'da açlıktan kıvranıyor. Arkadaşlar kimseyi Allah hak ettiği halde bir nimetten mahrum etmez. Ama eğer sen bulunduğun nimeti değiştirirsen Allah da seni değiştirir. Hatta yugayru ma bi enfusihim. Siz değişirseniz Allah da değiştirir. Hatırlar mısınız bir dede bir yerde musaf asılı tavanda diye sabaha kadar uyumamıştı. O dedeyi ne yaptı Allah? 600 sene dünyanın en büyük adamı yaptı. Sonra o dedenin torunları ümmeti Muhammed Afrika'da sefalet içerisinde, onun valileri sefalet içerisinde milleti ezerken Dolmabahçe Sarayı'na 14 ton altın suyu kullandılar arkadaşlar. Orası da bir Kurtuba Sarayı'dır. 14 ton kaç kilo yapıyor biliyor musunuz? Kömür değil. Kömür değil ha. Sarı renkte bir maden var ya yüzükte falan kullanılıyor. 14 ton. Kapılar onunla boyanmış, tavanlar onunla boyanmış. Aynı dönemde Fransızlar Osmanlı'nın hakimiyetinde olan Cezayir'de yeni icat ettikleri top mermilerini Müslümanların üzerinde deneyerek kaç metreye gittiğini ölçüyorlardı. Yıktı mı Allah? Boşuna yıkmaz. Boşuna yıkar mı? Niye zulmetsin ki Allah? Ama hak etmezsen alır senden. Kim bilir belki Çinlilere verecek Allah. Hilafeti kuracaklar, İslam'ı ayağa kaldıracaklar. Zor mu Allah için? Hem Türklerin dedeleri değil mi adamlar? Torunundan alır dedesine verir. Allah dilediğini yapar. Yapar. Onun için Endülüs arkadaşlar müthiş bir derstir. Niye gittiği çok önemli. Çünkü müminlerin yüreğinde bir yara arkadaşlar. Çok müthiş bir yara ya. Ve hainler bütün camileri kilise yaptılar. Tek bir tane o dönemde on binlerce, yüz binlerce kitap. Mesela Kurtuba'da kitap fuarları olurmuş. Bu fuarlara yani günlerce önceden randevu verilerek girilebiliyormuş sadece. Bir kitap cenneti, ilim merkezi. Ama nimet, kıymeti bilinmedi mi kimseye muhtaç değil Allah. Alır gider, alır gider. Sabah namazını camide kılmazsan, senin takva imamını alır, gelir bir berduş imam, bu sefer imamımız yok diye namaza gidemezsin.
Her nimet öyle arkadaşlar. Her nimet öyle. Domatesin bile kabuğunu soyar, israf eder de yemezsen Allah domatesi de alır senden. Devlet de böyle, uygarlık da böyle, bütün nimetler böyle. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani kardeşler, Tarık bin Ziyad'ı ne kadar seviyorum diye kendime bir soru sorsam cevabını bulamıyorum bunun. Hani çocuklar bu kadar der ya, bu kadar seviyorum seni. Yani Tarık bin Ziyad'ı bu kadar seviyorum. Çok seviyorum. Neden? Ümmetimin yüzünü güldürdü. Ama bu kadar sevdiğim Tarık amcamdan sonra orayı Hristiyanlara yem olarak bırakanlara ne diyebileceğim onu da bilmiyorum içimde. Bir burukluk var. Ne denir? Nasıl içimizdeki hasret dillendirir onu da bilemiyorum. Kaldı ki arkadaşlar, yani İspanya geri döner dönmez öyle bir sorunumuz yok bizim. Allah dilediği zaman ölüyü diriltebilir mi, diriltemez mi? Diriltmedi mi? Diriltmeyecek mi? Tekrar yeniden bir Endülüs. Niye olmasın ki? Kim bilir çok daha muazzamı, kölelerin sömürülmediği, saraylarda insanların zevk-i sefa sürmediği, daha çok Allah'ın şeriatının uygulandığı bir Endülüs'e doğru gidiyoruz. İnşallah. Bizi o ilgilendirmiyor. Lakin ümmeti Muhammed'in ümmete mal olmuş bir toprağı kaybetme tehlikesine karşı çok dikkat etmek lazım. Yani biz kendimizi şu veya bu nedenle garantide görüyorsak yanılıyoruz. Hiç garantimiz yoktur. Yani Allah-u Teala tamam buradan nimetimi alın dedikten sonra meleklerine kim ne yapacak ki? Endülüs muhteşem ve muazzam bir derstir. Yani burada küfrün inadının da boyutunu görüyoruz. 8 asır beklettiler intikam için. Ama sonunda intikamlarını aldılar. Hem de çok ağır intikam aldılar. Yani öldürdükleri Müslüman sayısını Allah'tan başkası bilmiyor. Endülüs ile ilgili bizim kültürümüzde fazla bilgi yoktur. Yani biz Endülüs pek böyle sıcak bildi ama Arapça kültüründe Endülüs bir edebiyat türüdür en azından. Ve tarihi çok meşhurdur. Yani bizim ülkemizdeki düşünürlerin ötesinde Arap alemindeki düşünürler Endülüs kökenli, İspanya kökenli örnekler çok kullanırlar. Ta o zamanlardan, bu düşme yıllarından yazılmış meşhur bir mersiye vardır. O mersiyeyi hatıra olsun, o öyle mersiyeyi yazana da rahmete vesile olsun diye broşürün sonuna koydum. Yani daha uzundur da bir kısmını kısaltarak koydum. İleriki vakitlerimizde onu okumamızda yarar var. Küfrün bugün filan noktada, dün filan noktada yaptığı şeyleri anlayabilmek için 700 sene önce yaptıklarını da anlamamız lazım. 600 sene önce yaptıklarını da anlamamız lazım. Küfür aynı küfürdür. İnşallah Tarık bin Ziyad da aynı Tarık olarak geri gelecek. Allah'ın izniyle. Allah ibret almayı ve bu tip afetlere düşmeden yaşamayı hepimize müyesser kılsın. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış aslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'e atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var, ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kurayza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 aslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra pendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü Hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.

ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin. Diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve

0: arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam, bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin, diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun, diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek, denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed, denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al, denilecek. Gün öyle bir gün ki, baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki, mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا

تقروا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتركوا

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani. Veysel Karani.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, yürekte acı, yürekte keder varsa ayakta derman kalmaz. O ayaklar bedeni taşımaz. Bir anne eğer evladını kaybettiyse ayaklarında derman yoktur, konuşamaz, mecali yoktur. Ya da evladını ameliyata aldılar, doktorlar umut yok diyorlar. Ya da sınava gönderdi. İçeride çocuk ne kadar acı çekiyorsa dışarıda annesi ondan daha fazla acı çeker. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ. Annenin yavrusuna olan şefkatinden, merhametinden binlerce kere daha fazla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlık üzerinde onun alakası var. Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellemin annenin babanın evladına olan şefkatinden binlerce kere daha fazla ümmetine merhameti var. Bütün peygamberlerde ümmetlerine karşı aynı duygu var. Onun için önce peygamberlerin Allah Azze ve Celle yüreklerine müdahale etti. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken İzheb ila Firavun innehu taga. Kâle Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Allah Teala ona emretmişti. Firavun'a gidecek. Hakkı hakikati anlatacaktı. Firavun'dan korkmuştu. Kaçmıştı Musa Aleyhisselam. Yıllarca Medyen'de kalmıştı. Şimdi Firavun'a gidiyordu. Allah Azze ve Celle Firavun'un tâğî olduğunu, yoldan çıktığını, zulmünde ölçü kalmadığını ona bildiriyor. Git diyordu. Giderken yanında kimseler yok. Musa Aleyhisselam ellerini kaldırdı. Kâle Rabbi şrahli sadri. Yüreğim ya Rabbi. Yüreğime müdahale buyur. Yüreğimi genişlet Allah'ım. Kâle Rabbi şrahli sadri. Ve yessirli emri. İşimi kolaylaştır Allah'ım. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Şu dilimdeki düğümü çöz ya Rabbi. Sonra vezir istedi. Sonra yardımcı istedi. Yani sağına bakmadı, soluna bakmadı. Önümde, arkamda kimler var ona bakmadı Hazreti Musa Aleyhisselam. Önce yüreğim dedi ya Rabbi. Firavun'un karşısında durabilmek için yüreğimin müdahalene ihtiyacı var Allah'ım. O yürekle gitti, Firavun'un karşısında durdu. Allahu Ekber diyor, Firavun da bir hayret hali. Dedi ki, Kâle elem nurabbike fînâ velîden ve lebiste fînâ min umurke senîn. Bizim evimize aldığımız, himaye ettiğimiz Musa değil misin? Sen bizim gücümüzden, kuvvetimizden kaçmamış mıydın? Peki şimdi sana neler oldu ey Musa? Nasıl oluyor da karşımda duruyorsun? Ben sana Rabbin nedir diye sorduğum zaman diyorsun ki benim Rabbim yer ve göklerin sahibi Allah'tır. Bu ifadeyle benim gücümü, kuvvetimi nasıl reddediyorsun? Bu gücü nereden buluyorsun ey Musa diyordu. Çünkü Allah Teala Hazreti Musa'nın yüreğine müdahale etmişti. Kâle Rabbi şirahli sadri. Adam istemeden yüreğim ya Rabbi demişti. Firavun'un karşısında adamla, güçle, kuvvetle değil, imanla durulur ya Rabbi. Onun için yüreğimi sonsuza aç Allah'ım. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de yalnızdı. Dostları vardı, şimdi onlar hakaret ediyorlar. Şimdi onlar sihirbaz. Şimdi onlar Peygamber aleyhissalatu vesselama kahin diyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam orada yürüyecek. Yüreği daralmıştı. Daralınca Peygamber aleyhisselamın yüreği. Elem neşrah leke sadrak. Musa'nın yüreğine müdahale eden Allah Azze ve Celle. Muhammed aleyhissalatu vesselamın yüreğine de müdahale etti. O yüreği sonsuza açtı. Etrafı ateş çemberiydi. Fakat yıkılmıyordu peygamber. Sahabe yıkılmıyordu. Ayakta duruyorlardı. Buradayız ya Rabbi diyorlardı. Hicret emri gelene kadar nöbetteyiz, mevzilerimizdeyiz, beklemeye devam ediyoruz ya Rabbi. Allah Azze ve Celle peygambere moral veriyordu. Davetçiler, o yolda olanlar, belalar, musibetler onları kuşattığı zaman onların da morallere ihtiyacı var. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hira'ya çekiliyor, oradan Mekke'yi seyrediyordu. Hani Cafer, Necaşi'nin önünde anlatıyordu ya, يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ. Güçlü olanlar zayıfların elinden, evinden ekmeği alıyordu. Biz bu kadar zalimdik. Peygamber aleyhisselam geldi, hayatımıza müdahale etti. Bizi en çirkinden en güzele taşıdı. Şimdi Peygamber aleyhisselam Mekke'ye bakıyor. İffeti çiğnenen kadınlara bakıyor. Köle pazarlarında satılan insanlara bakıyor. Müdahale edecek. Fakat yüreği daralıyor peygamberin. Elem neşrah leke sadrak. Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhisselamın yüreğine müdahale ediyor. Ve vada'na anke vizrak. Allah Resulü aleyhisselam o yükü aldılar. Risaletin yükünü aldılar. Adam düşünün,
200 kilo taşır. Arkanıza böyle çimentoları aldığınız zaman 4 tane 5 tane taşıyabilirsiniz. O kadarı taşır. Ama aynı adama oğlun öldü deseler ayaklar o vücudu tutamaz. Oğlun kanser oldu şu kadar doktorlar ayakta kalır diyorlar haberi geldiği zaman 6 torba çimentoyu taşıyan adam o bedeni taşıyamaz. Orada yıkılır yani yüreğe gelen yük o kadar ağırdır. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüreğinde insanlığın yükü var. Taşıyacak. Mekke'nin sokaklarında amcası Ebu Leheb hakaret ediyor. En yakınları sövüyorlar. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak. İşte o zaman Allah imdad ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yükünü kaldırıyor. Vada'an yükü kaldırmak demek. Vizrak yük. Peygamberin yükünü kaldırıyor. Ebu Bekir'i gönderiyor. Ebu Bekir yük almaya geldim ya Resulallah diyor. Sonra Hamza geliyor yük almaya geldim ya Resulallah. Madem yüreğin daraldı, madem insanlığın yükünü yalnız başına omuzlamaya ben varım ya Rabbi dedin. Rabbine bu ikrarda bulundun. Allah beni gönderdi ya Resulallah. Yük almaya geldim. 38 kişiydi Müslümanlar. Ebu Bekir Allah Resulüne geldi. Ya Resulallah çıksak Kabe'nin avlusunda İbrahim'in yaptığı Kabe'de Allahu Ekber desek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Ebu Bekir'in inna kalilun. O güne var Ebu Bekir. Sayımız az. Şimdi çıkıp orada Allahu Ekber diyemeyiz. Ebu Bekir ısrar edince çıktılar. Ebu Bekir Kabe'nin avlusunda. Allah ve Resul davasını anlatıyor. Peygamberden yük almıştı Ebu Bekir. Şimdi sen Allah Resulü Aleyhisselam'dan yük almaya hazır mısın? Ben buradayım ya Rabbi. Anadolu'dayım. Alem-i İslam'ın 6 asır bayrağını, sancağını taşıyan yerdeyim. Buradayım. Ayağa kalkıyorum. Ebu Bekir olmaya ahdim var ya Rabbi. Sözüm var. Yükü taşımaya hazırım ya Rabbi diyebiliyor musun? Ebu Bekir çıktı. Allah ve Resul davasını anlatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yükünü omuzladı Ebu Bekir. Utbe geldi. Saldırdılar Ebu Bekir'e. Ayaklarının altına aldılar. Çiğnediler. Öldü diye bıraktılar. Sonra evine kaldırdılar. Şu kadar zaman. Sonra kendine gelince ma fa'ale Resulullah. Allah Resulü nasıl diye onu soruyordu. O vurdukları zaman saldırdıkları anda Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerine de gitmişlerdi. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh kendine gelince ma fa'ale Resulullah diye soruyor. Allah Resulü Aleyhisselam nasıl? Ona ne yaptılar? Ebu Bekir koştu Peygamber Aleyhisselam'dan yük aldı. 39 Hamza oldu. O geldi yük aldı. 40 Ömer oldu. Ömer koştu yük almaya geldim ya Resulallah. Ve vada'na anke vizrak. Allah Peygamber Aleyhisselam'ın yükünü onlarla kaldırdı. Ömer radıyallahu anh Efendimiz kapıya gelince kılıcını kuşanmış o halde geliyordu. Hamza yeni Müslüman olmuştu radıyallahu anh. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Erkam'ın evine gizlenmişler. Orada namaz kılıyorlar. Orada Allahu Ekber diyorlar. Burada da bizi bırakmadılar. Ömer'i gönderdiler. Onlarda bir korku hali vardı. Hamza açın kapıyı dedi. Açtılar kapıyı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seni buraya getiren nedir Ömer diye sorunca eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Bütün varlığımla şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Sen Allah'ın Resulüsün. Peygamber sevincinden Allahu Ekber diyor. Hamza Allahu Ekber diyor. Kabe'nin avlusunda Allahu Ekber diyemeyenler o gün Allahu Ekber diyor. Mekke'nin dağları Cebeli Ömer, Cebeli Ecyat Allahu Ekber diyordu. Eğer siz koşarsanız, gelirseniz, peygamberden yük alırsanız, Kur'an-ı Hakim'den yük alırsanız, ümmetten yük alırsanız göreceksiniz. Bağdat'ta, Şam'da, Mısır zindanlarında Muhammed Mürsiler özgürlüklerine yürürken Allahu Ekber diyecekler. Yer Allahu Ekber, gök Allahu Ekber diyecek. Yük almak, peygambere koşmak. Öyle koştular ki ve vada'na anke vizrak.
anam babam yoluna feda olsun ya Resulallah dediler. Anneleri vardı, babaları vardı, Sad'ın anası vardı, Musab'ın anası vardı, gidemesin diyorlardı. Önlerinde duruyorlardı. Şimdi sen

Anadan, yardan, serden, bütün bunlardan geçip Kur'an-ı Hakim'in karşısında durup ben geldim ya Rabbi Ömer olmaya, Ebu Bekir olmaya, ümmetten yük almaya geldim ya Rabbi demeye hazır mıyız? Yük mü oluyoruz yoksa yük mü alıyoruz? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ O kadar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belini büküyordu o yük. İnsanlığın acısı, ızdırabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belini büküyordu. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Efendimiz Aleyhisselam ashab-ı kiramla o yükü taşıyınca Allah Teala onun adını yüceltti. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Senin adını yüceltmedik mi? Minarelerde şimdi müezzinler onun adını söylüyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah diyorlar. Sonra eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bütün varlığımızla şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın Resulüdür diyorlar. Minarelerde onun adını anıyorlar. Minberlerde hatipler onun adını anıyorlar. Biraz sonra namaza duracaksınız. Kade halinde. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Samsun'dan, İstanbul'dan. Sana selam olsun ey Allah'ın nebisi diyeceksiniz. Adını her andığınız zaman Allahümme salli ve sellim diyeceksiniz. Çocuklarınıza Ahmet dediniz, Muhammed dediniz, onun adını verdiniz. Yavuz Sultan cihanın sultanıydı. Beni Hakimul Harameyn diye anmayın dedi. Bana Hadimul Harameyn diyeceksiniz. Mekke'nin, Medine'nin hizmetkarı diyeceksiniz. Yani diyordu ki Yavuz Sultan, ya Resulallah ben Irak'ın, İran'ın, Suriye'nin, Mısır'ın, Avrupa'nın sultanıyım. Ama ben senin kapının önünde bekçiyim ya Resulallah. Ben Medine'nin hizmetkarıyım ya Resulallah. Hasan bin Sabit diyor ya, وَضَمَّ الْاِلَٰهُ اِسْمَ النَّبِيِّ مَا اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اَشْهَدْ Günde beş defa müezzinler اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللّٰهِ derken Muhammed Aleyhisselam'ın adını Allah Azze ve Celle kendi adına birleştirdi. Zul arşi Mahmudun ve hâzâ Muhammed. Arşın sahibi Mahmud, o ise Muhammed. Allah Azze ve Celle kendi adından ona müştak bir isim verdi. Onun adını o kadar yüceltti. Ve refa'nâ leke zikrak. Allah Resulü'nün öğrencisi, İslam'ın muazzez genci. Şimdi sen adının yücelmesi noktasında hazır mısın? Ve refa'nâ leke zikrak. Ey babalar, siz evde çocuklarınıza mürebbi olursanız Allah sizin adınızı yüceltecek. Ey İslam'ın kızı, sen Ummu Varak olursan, Zeynep olursan, Ayşe olursan, modacılara göre değil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencilerine göre, kızı Fatıma'ya göre hayatını tayin edersen ve refa'ne aleke zikrak, Allah senin adını da yüceltecek. Şerife bacı olacaksın, Nene Hatun olacaksın. Modanın bağlarından, ağlarından kurtulmaya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan mahremiyet yükünü almaya var mısın İslam'ın kızı? İslam'ın gençleri, biz buradayız. Bedir'de sahabe-i kiram seni, yolunu, davanı nasıl korudularsa biz o davayı korumaya varız ya Rabbi. Yükü almaya hazırız ya Rabbi. Anadolu'yu zalimler, eşkıyalar defalarca işgal etme provaları yapsalar da bizler Alparslanlar, Yavuzlar, Ulubatlı Hasanlar olarak o sancağı, o burçlardan indirmeyeceğiz ya Rabbi demeye hazır mıyız? Ve refa'ne aleke zikrak. İşte senin adını Allah o zaman yüceltecek. O zaman zalimler, o zaman eşkıyalar önünde, karşında zelil olacaklar, sana selam duracaklar. Kardeşlerim, فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daralınca Allah Azze ve Celle onun yüreğine müdahale etti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zor bir haldeydi. Kur'an-ı Hakim ona فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا bu surede buyurdu ki zorlukla beraber kolaylık var. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا yine zorlukla birlikte kolaylık var. Bu sure nazil olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
ezilenlere,

ashabına, kuşatılan müminlere döner buyururlar ki: "Len yaglibe usrun yusrayni." Bir zorluk iki kolaylığa galip olamaz. Bu surede el usur kelimesi marife geliyor. Elle beraber geliyor. Yani ikinci zorluk

Dayanırsanız, tahammül ederseniz, dünyada bu zorluktan sonra kolaylık var ve ahirette serapa kolaylık sizi bekliyor. Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Evet, kuşatıldık. Allah Azze ve Celle kuşatılan alim-i İslam'a bu ayetlerle tesellide bulunuyor. Yani diyor ki, kolaylık zorlukla beraber, zorluk kolaylıkla beraber. Aslında bunlar iki tane zıt kelime. Azıddan la yeşemiyan. Yani ma ile birlikte edatıyla beraber anılmaması gerekir. Fakat Allah Teala şuna işaret ediyor. Gecenin rahminde nasıl fecir saklıysa, zorluğun içinde de kolaylığın tohumları var. Bir anda siz eğer Peygamber Aleyhisselam'ın yükünü omuzlarsanız, 1 milyar 800 milyonluk alem-i İslam'ın yükünü omuzlamaya varız ya Rabbi. Onun için buradayız. Onun için ifamdayız. Onun için Kur'an-ı Hakim okuyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yüreğimizle ittiba edersek, o zaman göreceksiniz. Gecenin rahminde fecri getiren Allah Azze ve Celle, şu zorlukların içerisinde Bağdat'ta, Şam'da, Doğu Türkistan'da, Kahire'de bir anda bize fecri, bir anda bize ittihadı İslam'ı ihsan edecek. Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra, fe izâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab. Peki o kolayla, o zafere yürürken daha neler yapalım ya Rabbi? Bir ibadeti bitirdiğiniz zaman diğer ibadete başlayın. Kadı Şureyh radıyallahu anh 3 kişi görür. 2 tanesi güreş ediyorlar. Bir tanesi onları seyrediyor. Diyor ki şu adam feiza feragte fensab ayetine muhalefet ediyor. O ayete muhalefet ediyor. Çünkü Kur'an-ı Hakim'e göre herkes bir işten sonra başka bir işle alakadar olmalı. Camiden çıkacaksınız, dışarıda işleriniz var, onlarla meşgul olacaksınız. Yani kahveye gider, orada otururlar, orada dedikodu yaparlarsa Allah'ın bu ayetine oraya gidenler muhalefet ediyorlar. Yani seyretmek yok, seyredemezsin. Ya güreşeceksin ya da sen başka bir işle alakadar olacaksın. Feiza feragta fensab. 100.000 kişilik stadlarda uyutulan Müslümanlar Kur'an-ı Hakim'in bu ayetine muhalefet ediyorlar. Peygamber Aleyhisselam buyuruyorlar ki El mu'minul kaviyyu hayrun minel mu'mini daif. Güçlü Müslüman zayıf Müslümanlardan daha hayırlı. Ya sen o sporla alakadar olacaksın. Tekvando yapacaksın, güreş yapacaksın. Başka biriyle meşgul olacaksın. Sen onlarla meşgul olacaksın. Sen seyredemezsin. Sen ekranlara mahkum olamazsın. Sen stadlara mahkum olamazsın. Feyda feragta fansab. Namazdan ayrıldığında zikirle meşgul olacaksın. Dünyayı imanla meşgul olacaksın. Başka bir işle meşgul, onunla alakadar olacaksın. Bizans hükümdarına Kayser'e anlatıyorlar. Diyorlar ki biz Peygamber Aleyhisselam'ın hasabının önünde duramayız. O da diyor ki yani bunlar dağınık bir orduydular. Nasıl dünyanın en güçlü ordusu haline geldiler? Bu ordunun bana özelliklerini anlatır mısınız? Ona göre önlem alalım diye sorduğunda dediler ki onların özelliği şu. Kânû fursânen finnehâr ve ruhbânen filleyli. Gündüz cihad ediyorlar, gece namaz kılıyorlar. Feyda feragta fansab. Yani farz bitince nafileye başlıyorsun. Ahiret işi bitince dünya işine başlıyorsun. Sürekli kalbinde zikir olacak. Eğer senin bataryan şarj etmediysen çalışmıyor. Yürek de bir batarya gibi. Eğer lisanında Allahu Ekber yoksa, hayatında Allahu Ekber yoksa, namazdan, kulluktan, ibadetten haz alamazsın kardeşim. Ve ilâ rabbike fergab. Bütün varlığınla mürebbi olan Allah'a yönel. Buradayım ya Rabbi de. Nöbetteyim. Mekke'de Ebu Bekir, Ömerler, Hamzalar nasıl nöbet tutuyorlarsa, nasıl koşup Peygamber Aleyhisselam'ın yükünü aldılarsa, ben de yük almaya geldim ya Rabbi. Onun için ilim okuyorum. Onun için hayattayım. Onun için ayaktayım ya Rabbi. Ve ilâ rabbike fergab. Kardeşlerim, şuradan dışarıya çıkarken bir alet olsa yüreklerimize baksalar, yüreklerimizde İslam'ın hakimiyetine dair bir rağbet mi var, arzu mu var?
Yoksa yüreklerimizde makamlara, mevkilere ulaşma,

araba ev sahibi olmaya dair marzular vardı. Ve ila rabbike fergab. Eğer yüreğimizde Allah'a dair bir rağbet varsa, Peygamber aleyhisselamın yükünü omuzlamaya koşuyorsak, Allah Teala şu daralan ümmetin yeniden önünü açacaktır, yolunu açacaktır. Mekke'de bu sure nazil olmuştu. Efendimiz aleyhisselam yıllar sonra o Mekke'ye fatih olarak girdi. Eğer biz Peygamber aleyhisselamın yükünü omuzlarsak, bir ibadetten diğerine koşarsak, içimizde rağbet sadece Allah'a ulaşma, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılma olursa, göreceksiniz. Bu ümmet daraldığında Ömer koşmuştu Darül Erkam'a. Sevinmişlerdi, Allahu Ekber demişlerdi. Yine daralmıştı bu ümmet. Selçuklu kumandanı Tuğrul Bey Bağdat'a girmişti. Sevincinden Allahu Ekber, kurtulan alim İslam Allahu Ekber demişti. Sonra Selahaddin'i gönderdi. 87 yıl sonra Kudüs'e girerken Müslümanlar Allahu Ekber diyorlardı. Fatih geldi, İstanbul'u fethederken yer ve gök tekbir getiriyordu. Şimdi sen, nöbet sırası sende. Eğer peygamberin yükünü omuzlarsan, Allah sana fetihler ihsan edecek. Şu mazlum ümmet, mağdur ümmet, senin fetihlerinle Allahu Ekber diyecek. O halde hazırlan Peygamber aleyhisselamın yükünü omuzlamaya.

0: Dinlemiş olduğunuz program İhsan Şen Hoca Koca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbelerden derlenmiştir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.

bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona.

Ey dehşetli ölüm okundan, Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa, sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ashabı güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi, aşere-i mübeşşere'yi mi, ensarı mı, muhaciri mi? Ashab-ı güzine örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bütün erkekler, bütün babalar memur. Kendilerini, ailelerini korumaya memur. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendimizi koruyacak ailemizi, çocuklarımızı, Allah Azze ve Celle'nin bize emanet ettiği aileyi koruyacak. Bütün babalar bu ulvi vazifeye memur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu memuriyetin nasıl olacağını, esaslarını, ilkelerini tayin buyurdular. Bu çerçevede sallallahu aleyhi ve sellem üç esasa dikkat edin. Edebi üç esas üzerine ibtina edin, bina edin. Hubbur Rasul ve hubbu ahli beytihi ve tilavetul Kur'an. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmek, ailesini sevmek, Kur'an-ı Kerim okumak. Edebi, iman, ahlak.

0: hakkı ailenize, evinize bu üç esas çerçevesinde taşıyın. Allah Resulü'nü sevin, ailesini sevin, o ailenin içindeki bireyleri sevin. Yani kendi çocuklarınız, aileniz, eşiniz onlar gibi olma gayreti içerisinde olsun. Bir de Kur'an-ı Hakim'i okuyun.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçların ağrıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönlü.

Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i.

0: Muhammed'i sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tala'l Bedr aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Burası Yıldız Efendi.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe ter-

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok.
1: Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde. Yok.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında, bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında, bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail, bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

أليس ذلك بطاعة؟

Yorum kalite bizde, anlam ifade kavram bizde, kavram bizde, Yıldız Efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde, Yıldız Efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

0: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldı, yemeğini toprak üzerinde yedi. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız Efendi.

şehadet şerbetine son saatleri inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var, kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar, dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in

Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses "Dayanabilecekseniz bakın" diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil.

0: hükümeti vuran beni.
1: Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

0: Allah'ım. www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Fırsat bu fırsat.

0: İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.